acayipsin. Oynama sıkıdım sıkıdım. Oynama sıkıdım sıkıdım. Oynama sıkıdım sıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin.